0: Dinlerken ne hissedeceksiniz bilmiyorum ama Haluk Levent'in şu açıklamasına bir kulak verelim.
1: Ahbap Derneği'nin deprem dönemine ait harcamalarına ilişkin karşınızdayım nihayet. Aslında bu harcamalara ilişkin belki de dünyanın en fazla denetlenen derneği isteyebilirim. Derneğimiz bugüne kadar 7 kez denetlendi. Tabii birçok insan bu konuda bizleri desteklese de bazı vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgiler istiyorlar. Doğaldır, haklarıdır.
0: Geçtiğimiz ay daha gözaltına alınmadan önce yapılan Ahbap Derneği'ne gelen bağışlar hakkındaki açıklamasındandı bu alıntı. Senelerdir Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak görülen, zamanında politikaya atılması, Hatay Belediye Başkanlığı'na aday olması ve hatta kimi sosyal medya hesaplarında 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bile aday olması istenen Haluk Levent, şu anda dernek hesaplarından şahıslara yüklü miktarda para aktarılması ve bu kaynaklarla milyonlarca liralık yasal bahis oynanması iddiaları kapsamında tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı şu anda 18. Peki hepimiz kandırıldık mı? Gönderilen paralar sadece Haluk Levent'in bahis ve borsa tutkunluğu için mi kullanıldı? Bu sorulara cevap arayacağız bugün Kozmo Türkçe'de. Ekimizden Serap Doğan soruşturmadaki son gelişmeleri aktaracak. Sonrasında MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak ile bir röportajımız olacak. Biliyorsunuz MASAK da bu soruşturma kapsamında eleştirilen kurumlardan. MASAK'ın daha Ocak 2025'te çıkardığı rapordan neden kamuoyunun yeni haberi olduğunu soracağız Ramazan Başak'a. Kendisi bu konuda bankaları da eleştirmişti. Bunun da nedenini öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Ekimizden Serap Doğan şu anda stüdyoda. Serap, Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturmada son bir hafta bayağı hareketli geçti diyebiliriz. Dinleyicilerimize bir özet olarak geçelim. Az önce ben de tekrarlattım ama sana yine de soruyorum. Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında tam olarak ne gibi suçlamalar var?
2: Haluk Levent, dernek yöneticileri ve çalışanları en başta dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütü üyeliğiyle suçlanıyorlar Aydın. Temel itham vatandaşların deprem döneminde yaptığı yardımlar dahil olmak üzere dernek paralarıyla usulsüz işlemler yapıldığı yönünde.
0: Usulsüz işlemler. Peki bu iddialar tam olarak hangi bulgulara, hangi raporlara dayanıyor?
2: Kısaltması MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna dayanıyor Aydın. Raporda dernek çevresindeki kişilerin hesaplarında milyarlık şüpheli para hareketleri ve yasal bahis harcamaları saptandı. Ayrıca deprem bağışlarının bir kısmının kayda geçirilmediği, derneğe ait çek ve senetlerin usulsüzce şahsi borçlar için teminat gösterildiği iddia ediliyor.
0: Şimdi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Haluk Levent'in yurt dışına kaçış planı yaptığının anlaşılması üzerine 12 Temmuz'da operasyon için düğmeye basıyor ve bizim de artık orada her şeyden haberimiz oluyor.
2: Evet Aydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek Haluk Levent'in yurt dışına kaçma ve şehirler arası yer değiştirme girişimi üzerine acil takip başlatılarak otobanda yakalandığını doğruladı. 12 Temmuz'daki bu operasyon dalgasında sadece kendisi değil, asistanı Yeliz Kaya dahil onlarca kişi daha gözaltına alındı ve yürütülen soruşturmada Haluk Levent dahil şu ana kadar 18 kişi tutuklanırken ondan fazla şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Şimdi Haluk Levent tabii bu iddialara karşı hem emniyette hem de savcılıkta bir savunma yaptı. Ne vardı tam içinde?
2: Haluk Levent borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafı olduğunu ve şahsi yatırımları sebebiyle yüksek miktarda borçlandığını belirtti. Maddi krizleri yönetemediği için Ahbap'a ait çek ve senetleri bazı durumlarda teminat olarak kullandığını da kabul etti. Bunun adına usulsüzlük diyebiliriz ama yolsuzluk diyemezsiniz diyerek dernek parasını şahsi çıkarları için çalmadığını savundu. Savunmasında yıl sonuna kadar mevzuata aykırı veya usulsüz görünen tüm işlemleri Ahbap'ın resmi defterlerine kaydederek düzeltme sürecinde olduğunu, fakat bu operasyonla kendisine izin verilmediğini ileri sürdü. Ahbap'ın kurumsal olarak bu süreçlerin dışında tutulması gerektiğini söyledi.
0: Bir de Haluk Levent'in Ahbap'taki yolsuzluk iddiaları gündemi sarsarken yine soruşturma kapsamında ortaya atılan bir iddia oldu. Yakın çevresinde ve hatta vatandaşlarda hayli bir şaşkınlık yarattı. O da evli olduğu iddiası. Nedir ayrıntılar bu konuda?
2: Evet, Ahbap'a yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş verdiği ifade vadede Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de gizlice evlendikten sonra boşandıklarını söyledi. Nurdan Eriş de ünlü sanatçı tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Haluk Levent'in kendisinden para isterken borçlarını gerekçe gösterdiğini öne sürdü Eriş. Transferleri doğrudan Haluk Levent'e değil onun yönlendirdiği kişilerin hesaplarına yaptığını anlattı. Evlendikleri yıl şirketini sattığını belirten Nurdan Eriş, 30 milyon franga yakın para aldım ve bu paranın büyük kısmı gitti, dedi.
0: Şimdi az önce söylediğim bu soruşturma kapsamında sadece Haluk Levent değil, başka tanınan isimler de sorgulandı. Ahbap'a yönelik ikinci dalga operasyonlarda yeni şüpheliler adliyeye sevk edildi ve aralarında ekranlardan tanınan ünlüler de var. Onlardan birisi de Oğuzhan Uğur.
2: Evet Aydın, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur da soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifade verdi. Uğur deprem döneminde Ahbap'ın IBAN ve telefonlarını paylaştıklarını ancak derneğe veya kendi hesaplarına bu süreçte şüpheli bir para transferi edilmediğini söyledi. Haluk Levent'le en son 2023 yılındaki deprem bölgesinde yüz yüze görüştüğünü, o tarihten beri fiziksel olarak hiç yan yana gelmediklerini ifade ederek suçlamaları kesin bir dille reddetti.
0: Serap, iş dünyasından da soruşturmaya dahil olanlar var diye biliyorum.
2: Var, iş insanı Fatih Eke de gözaltına alınarak ifade verdi. Eke, Haluk Levent'e bir kripto para projesi olan Nigella Chain, öyle mi telaffuz ediliyor herhalde, isimli sistemi 7 milyon dolara sattığını ancak parasının çoğunu alamadığını, kendisinin Ahbap Derneği ile hiçbir bağı olmadığını iddia etti.
0: Tüm bu hukuki sürecin yanında kişisel alacak verecek ve dolandırıcılık iddiaları da gündeme geldi.
2: Doğru. Sevda Kurt isimli bir vatandaş Haluk Levent tarafından evlilik vaadiyle 90 milyon TL dolandırıldığını iddia etti. Haluk Levent'in avukatları ve sosyal medya hesabı üzerinden bu ifadeye yönelik hızlı bir açıklama geldi. Levent hakkındaki evlilik vaadiyle 90 milyon TL dolandırıcılık iddiasını tamamen reddederek bu iddiaların şahsını karalamaya yönelik asılsız iftiralar olduğunu savundu.
0: Serap, baktığımızda çok büyük meblağlardan bahsediliyor. Yani onlarca, evet, hatta yüzlerce milyon liralar, dolarlar, İsviçre frankları havalarda uçuyor. WhatsApp yazışmaları var deniyor. Hatta Haluk Levent'in kendisinin ve ailesinin sağlığıyla ilgili acıma hissi uyandıran dramatik hikayeler anlatarak çevresinden borç talep ettiği de iddialar, evet, arasında. MASAK gibi resmi kurumların raporlarında dikkat çeken en büyük detay ne oldu sence?
2: Şimdi MASAK raporları özellikle yurt dışından toplanan yardımların kayıt dışı bırakıldığını ve bu süreçte milyonlarca liralık kontrolsüz bir para trafiği olduğunu ortaya koydu. Para hareketlerinin ağırlıklı olarak belirli 3 kişinin hesapları üzerinden yürütüldüğü de öne çıkan noktalar arasında. Ayrıca Haluk Levent'in bağış paralarıyla bir şarap fabrikasına gizlice ortak olduğu da rapordaki çarpıcı iddialardan biriydi. Yurt dışından da biliyorsun pek çok vatandaş 6 Şubat depremlerinden sonra Ahbap'a bağış yapmıştı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporuna göre Ahbap Derneği deprem sonrasındaki 2 yıllık süreçte yurt dışından toplam 1,3 milyon euro ve 3 milyon dolar bağış toplamış ve iddialara göre bu bağışlar resmi makamlara hiç bildirilmemiş.
0: Evet, o bağış yapan vatandaşlardan birisi de bendim bu süreçte. Şimdi Serap, tüm bu gelişmeler bugüne kadar Ahbap Derneği'ne iyi niyetli bağışlar yapan, deprem ve afet dönemlerinde seferber olan ben gibi, hatta sen gibi on binlerce vatandaş için ne anlama geliyor?
2: Şimdi vatandaşlar için bu durum tam bir güven kırılması ve büyük bir hayal kırıklığı desek yerinde olur. Sanırım sen de öyle bir şey yaşıyorsundur şu an. Bu durum sadece Ahbap'ı etkilemekle de kalmıyor. Maalesef tüm sivil toplum kuruluşlarına ve genel olarak bağış, yardımlaşma kültürüne olan toplumsal güveni şüphesiz derinden zedeliyor. Hükümet kanadından soruşturmayla ilgili ilk resmi açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı Aydın. Gürlek, afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada devletle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarının büyük bir zenginlik olduğunun altını çizdi. Ancak istismara asla izin verilmeyeceğini belirtti.
3: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasını özetle vatandaşın iyi niyetini ve bağış güvenini istismar edecek her türlü yapıya karşı kararlı bir hukuk mücadelesi olarak tanımladı. Görünen o ki soruşturma ve incelemeler genişleyerek devam edecek önümüzdeki günlerde. Sonuç ne olacak onu da hep birlikte göreceğiz.
0: Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak var. Merhabalar Ramazan Bey.
4: Merhaba, teşekkür ederim.
0: Ramazan Bey, sizin de geçtiğimiz günlerde Ahbap Derneği ve Haluk Levent soruşturması ile ilgili eleştirileriniz olmuştu ve bu eleştirileriniz bankalar ve yetkili kurumlarla ilgiliydi. Tam olarak eleştirdiğiniz noktalar neydi?
4: Şimdi Ahbap Derneği ile ilgili basında çok ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Yani basına servis edilen bilgiler o kadar her iki tarafça çarpıtılarak tekrar eklemeler yapılarak basına veriliyor ve bilgi kirliliği artırılıyor ki herkesin aklı karışmış durumda. Şimdi elimizde bir hafta 10 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklamada işte bahis, dernekler kanununa muhalefet, işte suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmanın başlatıldığı ifade ediliyor. Şimdi elimizde şu anda tabii şey olarak paylaşılan bir MASAK raporu var. Bu MASAK raporu 2020-2024 dönemini esas almış. Daha doğrusu 2018'den başlamışlar veri toplamaya. Ama temel olarak 2020-2024 döneminde Ahbap Derneği ve ilişkili olduğu düşünülen 3 kişinin hesapları ile ilgili bir inceleme. Şimdi bu rapor mali analiz raporu. Mali analiz raporlarında incelenmesi istenilen kişi ve şirketlerin parasal hareketleri ve mal varlığı hareketleri ilgili veri tabanlarından, ilgili kuruluşların veri tabanlarından, örnek olarak bankacılık sisteminden, tapudan çekilir ve ilgili şeye, rapora yansıtılır. Dolayısıyla elimizde 3-1-2025 tarihli böyle bir rapor var. Bu raporda 3 kişi, yani APAP Derneği ile ilişkili olduğu olabileceği düşünülen 3 kişinin parasal hareketleri ve mal varlığı hareketleri incelenmiş. Orada çok büyük montanlı, yani 2020-2024 döneminde çok büyük montanlı bir parasal transferler var. Gerek bu kişilerin kendi aralarında, gerek bu kişilerin APAP'ta çalışanlar arasında ve çok küçük montanlarda olmak üzere bu 3 kişinin APAP'ta yönetici konumunda olan kişilerle olan para transferleri şey yapılmış, mercek altına alınmış ve rapora yansıtılmış. Şimdi çok yüksek para hareketleri olduğu için de MASAK bu raporda bu kişilerin gelir durumuyla orantısız olan bu para transferlerinin hayatın normal akışına olmadığını vurgulamış. Gerçekten baktığımızda bu kişilerin o dönemdeki maaşları işte 8 bin lira, 9 bin lira, 18 bin lira ve 38 bin lira. Şey, günümüzün rakamlarıyla 30-40 bin liralık bir rakama tekabül ediyor. Fakat milyon TL'lik şeyler, işte milyon TL'lik hesaplar kendi aralarında dolaştırılmış. Şimdi hayatın normal akışına, yani mali durumla ilgisi olmayan bu para transferlerinin bir kere kesinlikle bankacılık sisteminde tespit edilmiş olması lazım. Çünkü bankalar gerek şirket gerek bireysel hesapları açarken tüm gelir durumlarını, statülerini, ortaklık yapısını, geçmişlerini, ilgili sektörleri falan çok detaylı bir bilgi alır. Niçin alır bu bilgileri? Daha sonra yapılacak işlemlerde bu ilk başta oluşturulan profile uygun işlemler gerçekleştiriliyor mu, gerçekleştirilmiyor mu? Know your customer, yani müşterinin tanınması ilkesi gereği. Dolayısıyla şimdi bu kişilerin gelir durumları alınmış, bu kişilerin gelir durumuna göre bir profil oluşturulmuş. Bu profil de ilgili programlar sayesinde bankalarda olan onlarca programa yansıtılıyor ve sonrasında gerçekleştirilen para hareketlerinin bu profille uyuşmadığı anlarda direkt program sizi uyarıyor. Bu sadece programlar vasıtasıyla, zaten müşteri temsilcileri bu kişilerin hangi statüde, hangi mali yapıya sahip olduklarını falan çok iyi biliyorlar. Ama hesaplarında da çok yüksek, devasa montanlı para hareketleri olduğunu çok yakından gözlemliyorlar. Şimdi bu kadar yüksek para hareketleri varken bunun şüpheli işlemlere konu edilmemiş olması, yani 10 iş günü içerisinde tespit edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde şüpheli işlemlere konu edilmemiş olması çok büyük bir şey.
0: Yani sizin buradaki eleştiriniz o zaman bankalara, o zaman bankalara gidiyor sizin buradaki eleştiriniz. Yani bankaların dediğiniz gibi tabii, yüksek meblağlardaki para hareketliliğini görünce aslında bunu yetkili birimlere bildirmesi lazım diyor. Yetkili kesinlikle birimler dediğiniz bankalar bunu nereye bildiriyorlar?
4: Masa tespit edildiği andan şüphenin oluştuğu tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde bunu masaya bildiriyorlar. Bakın geçen günlerde Oğuzhan Uğur'a, Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'a bir operasyon yapıldı biliyorsunuz. Orada bir bankanın, özel bankanın yapmış olduğu şüpheli işlem bildirimine binaen operasyonu yapıldığı söyleniyor. Burada 2020-24 döneminde tam 55.300 işlem gerçekleştirilmiş. Bu üç kişinin kendi aralarında ve ilgili kişilerle 55.300. 2020-24 dönemini kastediyoruz. Dolayısıyla onlarca defa bankacılık sisteminin bu bildirimleri masaya bildirmiş olması lazım ve masada gerekenleri yapmış olması gerekirdi. Eğer yapmış olsaydı bugün yaşanan olumsuzluklar ve işte kötü tablo ortaya büyük bir ihtimal çıkmayabilirdi.
0: Şimdi bir de sözünüzü kesiyorum. Bir de biliyorsunuz yani özellikle Ahbap Derneği'nden Haluk Levent'ten de açıklamalar geldi. Yani bizim derneğimiz zaten kamu kurumlarınca senelerdir denetleniyor, denetlendi dendi. Orada herhangi bir sorun çıkmadı dendi. Fakat MASAK raporu sizin de belirttiğiniz gibi 2 Ocak 2025 tarihli MASAK raporunda çok farklı cevaplar karşımıza çıkıyor. Peki bu denetimler arasında bir fark mı var? Yani denetleyen kurumlar bunu fark etmiyor da MASAK nasıl oluyor da fark ediyor? Bu tablo nasıl yani ortaya çıkıyor?
4: Şöyle orada konuyu ikiye ayırmamız lazım. Şimdi olayın en çok karıştırıldığı yer Haluk Levent'in kişisel hesaplarındaki gelişmelerle Ahbap Derneği. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Şimdi bu benim söylemiş olduğum biraz önceki MASAK Mali Analiz raporu Ahbap'la ilgili olabileceği düşünülen 3 kişinin parasal hareketleri.
0: Yani onların kişisel raporda, hesaplarındaki parasal hareketleri diyorsunuz. Tabii, derneğin değil tabii ki.
4: Bunun tabii bu transferlerin para kaynağına ilişkin mali analiz raporunda hiçbir tespit yok. Bir. İkincisi bu parasal kaynakların Ahbap'tan geldiğine yönelik de hiçbir tespit yok. Bir kere bunu çok net olarak koyalım. Dolayısıyla orada öyle bir tespit yok. Yani Ahbap'tan işte zimmet yoluyla, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paralardır bunların kaynağı diye bir tespit yok. Nereden anlıyoruz? Çünkü MASAK bu mali analiz raporunu 3/1/2025'te düzenlediğinde bunu emniyete göndermiş. Emniyete hem KOMA, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Birimine hem de sivil toplum kuruluşları yani dernekleri denetlemekle yükümlü olan birime iletilmek üzere bunu emniyete göndermiş. KOMA demiş ki sen bunu biraz daha detaylı incele bu 3 kişiyi. Sivil toplum kuruluşları yani dernekler masasına da demiş ki bakın demiş bu üç kişinin parasal hareketleri bunlar. Bu kişilerin Ahbap Derneği ile ilişkili olabileceğini varsayarak bu Ahbap Derneği'nin hesaplarını inceleyin demiş. Demek ki o zaman ne anlıyoruz biz buradan? Normalde eğer 2020-24 döneminde emniyet yani İçişleri Bakanlığı diyelim dernekler masası Ahbap Derneği'nin hesaplarını incelemiş ve orada usulsüzlükler bulmuş olsaydı yani dernekler kanuna muhalefet, derneğin gelir ve giderleri arasında işte mevzuata aykırı şaibeli işlemler gibi işlemler bulmuş olsaydı zaten bu süreci emniyet başlatır ve MASAK'tan bunun incelenmesini isterdi. Ama biz 3/1/2025'teki o raporun gönderilmesindeki şeyi nasıl yorumluyoruz? Demek ki emniyet o ana kadar MASAK'a bunu bildirmemiş, tam tersi. MASAK emniyetten bu dernek hesaplarını inceleyin bu üç kişiyle ilintili olabilir demiş. Burası çok önemli bir ayrıntı. Artı TÜRMOB sınırlı olarak yani sadece gelir ve giderler Şubat depreminden sonra gelirler ve giderlerle ilgili bir denetim yapmış. Sınırlı denetim yapmış işte Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 1 Mart'tan da 30 Haziran'a kadar 2 inceleme yapmış. Gelirlerin dernek mevzuatına uygun olarak alındığı yani bağışların ve bunu işte ilgili belgelerle tespit edilebilecek düzeyde ilgili yerlere mevzuata uygun biçimde harcandığını tespit etmiş. Grant Thornton, yani uluslararası bağımsız denetim şirketi de bu dönemleri, yani 2023 dönemini incelemiş ve orada da bir aykırılık bulamamış. Ha, buradaki aykırılık olmaması, bulunamaması hiç aykırılığın olmayacağı anlamına gelmiyor ama mevcut durumda dediğim gibi Mossack Mali Analiz raporunda dernek hesaplarının suistimal edildiğine yönelik hiçbir tespit yok. O tamamen o 3 kişiyle ilgili para transferlerini incelemiş ama dernek hesapların incelenmesi için emniyete havale edilmiş rapor, TÜRMOP raporu var ve bir de dediğim gibi bağımsız denetim yani, raporu var.
0: Yani şu andaki elimizdeki verilerden yola çıkarak Ahbap Derneği'nin hesapları temiz diyebilir miyiz?
4: Yani şöyle diyemeyiz. Yani elimizdeki veriler, basına sızan veriler de eğer olmuş olsaydı, yani 2020-24 döneminde Ahbap Derneği'nin hesapları suistimal edilmiş olsaydı, bunu mülkiye müfettişlerinin tespit etmiş ve süreci başlatmış, düğmeye basmış olması gerekirdi. Şimdi böyle bir sürece basma ve düğmeye basma ne zaman gerçekleşti? Çok işte 5-10 gün önce gerçekleşti ve bugün basına baktığımızda Ahbap Derneği'nin bütün hesaplarından işte yasa dışı bahisler oynanmış, ne bileyim işte çeşitli şeyler, usulsüzlükler yapılmış falan. Ama bunların hepsi bir iddia. Dolayısıyla bunların raporu şu anda Mossack ve mülkiye müfettişleri o dönemi inceliyorlar. İşte
0: yani
4: bir rapordan
0: bahsediliyor. Şu anda aktüel olarak Mossack tarafından Ahbap Derneği'nin bütün verileri inceleniyor anladığım kadarıyla.
4: İnceleniyor artı mülkiye müfettişleri de Nisan 2025 tarihli bir rapordan söz ediliyor. Bu ana Mossack'ın göndermiş olduğu rapor var ya, inceleyin dedi. Muhtemelen o rapor üzerine düzenledikleri bir rapor. O raporları görmeden şu anda Ahbap Derneği'nin hesapları suistimal edildi mi, oradan dolandırıcılık ve zimmet kanalıyla kaynaklar çekilip mevzuata uygun olmayan biçimde harcandı mı, bunu net olarak söyleyemiyoruz ama söyleyebileceğimiz şey an itibariyle iki şeyi karıştırmamak lazım. Yani Haluk Levent'in
0: kişisel hesaplarındaki parasal hareketleriyle Ahbap Derneği'nin parasal hareketlerini karıştırmamız lazım diyorsunuz.
4: Üç kişinin bu yüksek montanlı gelir durumlarıyla orantılı olmayan para transferlerinin kaynağının Haluk Levent'in kendi parası olduğu açıklandı. Haluk Levent'in kendisi de söyledi. Hı hı. Bu şeyler bana ait, bu paralar bana ait dedi. Zaten o kişiler de biz Haluk Levent'in talimatıyla, onun isteğiyle bu transferleri yaptık. Para onun mealinde şeyler dile getirdiler. Dolayısıyla şu anda Haluk Levent'in şeyi böyle ama Ahbap Derneği ile ilgili dediğim gibi çok net bir cevap veremiyoruz ama tabii şunu da sorgulamamız lazım. Yani madem ciddi ölçüde bugün basında yoğun biçimde yer aldığı gibi bu dernek paraları ciddi ölçüde istismar edildi ve suistimal edildiyse bu 2026'da ortaya çıkmamalıydı.
0: Daha önceden ortaya çıkmalıydı diyorsunuz
4: elbette
0: haklı
4: ki,
0: olarak.
4: Şimdi ki.
0: Siz senelerce Mossack'ta eski başkan yardımcılığı yaptınız. Şimdi özellikle Haluk Levent'in de içinde bulunduğu 3 kişi hakkındaki Ocak 2025 tarihli rapora baktığımızda orada şöyle ifadeler var. İzaha muhtaç işlem, mali profille uyumsuzluk, yoğun para transferleri gibi ifadeler var. Sizce bu ifadeler sadece şüphe midir ya da artık bir ceza davasını taşıyabilecek güçte deliller midir? Yani siz bu dosyaların delil kalitesini nasıl görüyorsunuz Mossack eski başkan yardımcısı olarak?
4: Yani şöyle, şimdi orada bir kere paraların bu kişiler üzerinden dolaştırıldığı çok net. Bu kişilerin mali durumlarıyla orantılı olmayan tutarlarda bir para transferlerinin yapıldığı da çok net. Orada temel soru şu: bu yüksek tutarlı para transferlerinin kaynağı derneğe yapılan bağışlar mı? Oradan suistimal ve dolandırıcılık zimmet yoluyla elde edilen paralar mıdır bu yüksek transferlerin kaynağı? Yoksa oralara dokunulmamıştır. Haluk Levent'in zaten bu hesapları kullandığı açıklanmıştır. Tamamen Haluk Levent'in kendi parasının transferleri midir? Burada temel soru bu. Dolayısıyla şimdi işte bu mülkiye müfettişleri ve Mossack'ın şu anda yürütmekte olduğu raporun sonucunda biz net olarak bunu göreceğiz. Yani o parasal kaynaklar dernek hesaplarından çekilen usulsüz yöntemlerle çekilen paralarsa elbette ki bunun çok büyük şeyi var. Cezası olmalı. hem toplumun işte duygularını istismar ettiği için hem de bu paraları bu şekilde zimmete geçirip dolandırıcılık yöntemleriyle çektikleri için. Ama değilse de Haluk Levent'in kendi parasıysa, o zaman Haluk Levent bu paraları nasıl kazandı? Masanın onu incelemesi lazım. Yani bu paraların kaynağı nedir? Ama baktığınız zaman şimdi çok ünlü bir sanatçı. Yani geçmişte de çok fazla hayır kurumlarına bağış, bedava konser falan şeyleri falan da çok gerçekleştiren bir sanatçı. Yani orada 200-300 milyonluk şeyleri kazanamayacak bir sanatçı değil. O dönemlerde çok popüler olduğu dönemlerde de bu tür bir serveti edinebilirdi. Dolayısıyla ama dediğim gibi yine bir araştırma yapılıp bu yüksek tutarlı para transferlerinin kaynağını net olarak görmemiz için bu iki raporu beklememiz gerekiyor.
0: MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, Ahbap Derneği ve Haluk Levent'le ilgili soruşturmadaki özellikle para hareketleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Ramazan Bey.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: 6 Şubat 2023 depreminde Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir dram yaşandı ve bunun yanı sıra yine eşi benzeri görülmemiş yardımlar yapıldı vatandaşlar tarafından deprem bölgesi için. Özellikle mali yardımların çoğu zamanın Kızılay'ına güvenin azaldığından Haluk Levent başkanlığındaki Ahbap Derneği'ne yapıldı. Milyarlarca liradan bahsediyoruz. Ve o Türkiye'nin en güvenilen insanı olarak görülen Haluk Levent, MASAK raporunda da olan ciddi iddialardan dolayı şu anda tutuklu ve Ahbap Derneği'ne güvenip yardım yapmış ben dahil on binlerce insan açık, soruların aydınlanmasını bekliyor. Soruşturma hakkındaki son gelişmeleri ekibimizden Serap Doğan aktardı bize. Sonrasında MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak'la bir röportajımız oldu. Ramazan Bey röportajımızda özellikle Ahbap Derneği hesaplarıyla Haluk Levent'in ve yakınındaki iki kişinin hesaplarının karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ramazan Başak'tan edindiğimiz bilgiye göre MASAK şu an Ahbap Derneği'nin hesaplarını inceliyor ve o raporu da beklememiz lazım. Biz sizler için bu soruşturmayı yakından takip edeceğiz. Siz de bizi takip etmeyi unutmayın. Bütün bölümlerimizi ARD Sounds ve podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Daha birçok özgür ve bağımsız haber bulabileceğiniz Kozmo Türkçe Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.